0: Sıfır.
1: Sonrasında bir şey olmuyor.
0: Alpha 8, you're 34, copy of 68.
1: Show me 51, so we're more.